0: Evet, ücretsiz plansız mail.
1: Kanka bizim nasıl mail?
0: Ben şimdi
1: Kanka bizim nasıl?

0: Yani keder yanıyor ki oraya.
1: Keder yanına mı çıkıyorlar? Negative and no geek codes for the alarm company.
0: Tamam.